Aldı eydem rekurde çabu ore deşilalo panyori de darav me te pre heja yoy de darav me te pre heja De te naman murda, ore.